0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Turkish.
2: Nüfus sayımına katılma zamanı. 11 Ağustos 2026 Salı günü Avustralya'daki herkes sayılacaktır. Buna vatandaşlar, daimi oturma vizesi olanlar, uluslararası öğrenciler, geçici vize sahipleri ve ziyaretçiler dahildir. Çevrim içinde kağıt formu doldurarak veya ihtiyacınız varsa yardım alarak katılabilirsiniz. Farklı dillerde mevcut olan destek çevrim içinde ve telefonla sunulmaktadır. Ve unutmayın, nüfus sayımı gecesi çocuklar, bebekler ve ziyaretçiler dahil olmak üzere evinizde bulunan herkesi sayıma dahil edin. Nüfus sayımı Avustralya'nın bir resmini oluşturmaya yardımcı olur. Okullar, toplum hizmetleri, sağlık hizmetleri ve ulaşım gibi şeylerin planlanmasına bilgi sağlar. Katılarak dilinizin, kültürünüzün ve topluluğunuzun temsil edilmesini sağlarsınız. 2026 nüfus sayımı. Her cevap önemlidir. Daha fazla bilgi için www.census.abs.gov.au/turkish. Canberra'da Avustralya İstatistik Bürosu tarafından yetkilendirilmiştir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK, KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım daha atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Kararın ardından devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Yapılan açıklamalarda kanunun milli birlik ve terörsüz Türkiye hedefi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi beklenecek. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Balıkesir Sındırgı'da depremzedeler için inşa edilen 305 konut tamamlandı. Konutlar AFAD koordinasyonunda ve TOKİ işbirliğiyle yapıldı. Depremin birinci yılında hak sahipleri noter huzurunda yapılan kurayla belirlendi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Somali parlamentosu yeni başkanını seçti. Türkiye'nin verdiği bursla Ankara'da lisans eğitimini tamamlayan Abdülkadir Muhammed Nur, Somali Meclis Başkanı oldu. Daha önce Adalet, Savunma ve Ulaştırma Bakanlığı görevlerinde bulunan Nur, ülkenin en güçlü siyasi pozisyonlarından birine geldi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi bir

Birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.

Bekir Azar, durmak yok. Dünya liderlerinin ve stratejistlerin dilinden düşmeyen en popüler doktrin hiç şüphesiz Roma kökenli Civis Pacem Parabellum'dur. Barış istiyorsan savaşa hazırlan ilkesinden türeyen güç yoluyla barış söylemidir. Hedef barışı tesis etmek gibi görünse de pratik dünyada sınırların nerede başlayıp nerede bittiği muğlaktır. Yeryüzü şimdi bir soruya cevap arıyor. İngiliz Independent'ta ilginç bir analiz vardı bu konuda. Güç yoluyla barış mı yoksa güç yoluyla yeni savaşlara mı gidiyoruz? Yaşanan gerilimlere bakınca gücün savaş meydanlarında kullanıldığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Güç yoluyla barış bir devletin veya ittifakın askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğünü o kadar yüksek bir seviyede sergilemesidir ki muhtemel bir saldırgan, saldırmanın bedelinin elde edeceği kazançtan kat be kat fazla olacağını anlar ve geri adım atar. Soğuk Savaş döneminde Amerika'nın Reagan döneminde sistemleştirdiği bu kavram nükleer caydırıcılık çağının temeli olmuştur. Teorik olarak bu yaklaşım bir savaşa çağrı değildir. Aksine savaşma ihtimali masadan kaldıran bir güvenlik kalkanıdır. Nitekim günümüz küresel siyasetinde Amerika'dan Doğu Avrupa'ya, Asya Pasifik'teki ittifaklardan Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir hatta küresel güçlerin askeri bütçelerini tarihin en yüksek seviyelerine çıkarmalarının arkasındaki resmi gerekçe hep budur. Savaşmamak için güçleniyoruz. Ancak jeopolitik gerçeklikle kağıt üzerindeki teori her zaman örtüşmüyor. Artık barış için biriktirilen askeri güç en ufak bir kıvılcımda patlamaya hazır bir dinamit deposuna dönüşüyor. Son yıllarda küresel denklemde tanık olduğumuz gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar veya küresel güçlerin üçüncü ülkelerdeki doğrudan veya dolaylı müdahaleleri, gücü elinde tutan aktörlerin uluslararası hukuku bypass etmesine zemin hazırlıyor. Ne insan hakları kalıyor ne de savaş hukuku. Çocukları bile göstere göstere öldürmeyi meşrulaştıran barbar bir gezegende yaşıyoruz artık. Dünyaya insan hakları dersi veren Batı'nın neredeyse tamamı bile bu barbarlığa bırakın sessizliği, silah ve bomba desteği yağdırıyor. Güçlü olan haklıdır mantığı egemen olduğunda barış artık kurallar ve diplomasiyle değil sadece askeri baskıyla yürütülen geçici bir mütarekeden ibaret kalıyor. Şu anki küresel tabloyu anlatan en doğru tanım görünürde caydırıcılık, uygulamada tırmandırma olarak karşımıza çıkıyor. Küresel askeri harcamalar ve savunma sanayi yatırımları zirveye çıktı. Uluslararası diplomasinin ve Birleşmiş Milletler gibi kurumların çatışmaları önleme kapasitesi dibe vurdu. Güç odakları diplomasi masasını bir çözüm aracı olarak değil, sahada güçle elde ettikleri kazanımları tescilleme alanı olarak kullanıyor. Silahların gölgesinde sağlanan huzur barışın kendisi değil, yalnızca bir sonraki çatışmaya kadar verilen huzursuz bir mola anlamı taşıyor. Gerçek ve kalıcı barış yalnızca silahların büyüklüğüyle değil, bu silahları kullanmama kararlılığını gösteren güçlü diplomasinin, uluslararası hukukun ve karşılıklı güven mekanizmalarının yeniden inşasıyla mümkündür. Dünya şu an güç toplamaktadır. Ancak bu gücün nihayetinde barışa mı yoksa büyük bir yıkıma mı hizmet edeceğini diplomasiye biçilen değer belirleyecektir. Bugün diplomasi de dip yapmış durumda. Böyle bir ortamda Türkiye diplomasi kanallarını sonuna kadar uygulayan denge unsuru bir ülke olarak dünyada zirveye yerleşiyor. Türkiye'nin mevcut konumu barış için güçlü, güç için stratejik bağımsızlık olarak sahneye çıkıyor. Ankara çatışmanın kaçınılmaz hale geldiği dünyada yalnız diplomasiye güvenmenin saftillik olduğunun bilincinde, ancak yalnızca askeri güce dayanmanın da felaket getireceğini görüyor. Bu nedenle savunma kapasitesini artırırken diplomasi kanallarını açık tutarak küresel fırtınada kendi güvenli limanlarını inşa ediyor. Sadece savunma sanayinde değil,
enerjide de tam bağımsızlık için muazzam ataklar yapıyor. Enerji merkezine dönüşürken boru hatlarıyla, ulaşımla, güvenli geçiş yollarıyla ülkeleri kendine bağımlı hale getiriyor. Savunma sanayinin yanı sıra enerjiyle de müthiş bir koruma kalkanı ve güç oluşturuyor. Ecdadından gelen gönül bağlarıyla yeryüzünde en büyük yumuşak gücü oluşturuyor. Yeni ittifaklar kuruyor. Mazlumları kanatları altına alıyor. Hiç kimsenin saldırmaya teşebbüs edemeyeceği ve asla vazgeçemeyeceği bir ülke konumuna gelirken diplomaside de aranan bir numaralı ülke sınıfına yükseliyor. Artık stratejik bağımsız bir ülke ve aktör olmaya koşuyoruz. Çok çalışmalı ve gücümüzü daha da arttırmalıyız. Tekeri patlamış muhalefetimize rağmen durmak yok, yola devam. Bekir Azar, takvim. Bekir Azar, çığ geliyor. Ecdadın ayak bastığı her yerde Osmanlı'ya ve onun torunlarına gösterilen saygı ve sevgiye hiçbir ülkenin kavuşması mümkün değil. O yüzden sosyal medyada dolaşan videolarda papazların, hahamların yaptığı Osmanlı döneminde en huzurlu günlerimizi yaşadık şeklindeki açıklamalar boşuna değil. Bugün siyasileriyle, iş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle dünyanın her köşesine koşan bir Türkiye var. 100 yıl içeriye hapsedilen, dışarıya çıkması terörle, iç gerilimlerle engellenen Türkler, dünyanın en ücra köşesine gittiklerinde artık hasretle karşılanıyor. Nerede kaldınız diye sitemler eşliğinde hem de 600 yıl 3 kıtada at koşturan, gidemediği yerlerde bile adalet dağıtan, insan ve hayvan hakları için çırpınan bir ecdadın oluşturduğu sevgi dolu kalpler, şimdi Türkiye'ye dünyanın her yerinde bir gönüllüler ordusu olarak geri dönüyor. Böyle bir yumuşak güç bugün yeryüzünde hiçbir ülkede yok. Yıllarca bu ülkeyi vesayetlerle yönetenlere alkış tutup darbeci geçinen şakşakçı yazarlarımız, entellerimiz sütunlarından batı hayranlığını sele dönüştürüp metiyeler düzdüler. Paris'te içtikleri şarapları bile ah Şanzelize diye göklere çıkararak anlattılar. Bugün o batıdan dünyanın her yerinde neden nefret edildiğini tek kelime bile anlatmadılar. Hala utanmadan bu aziz milletin seçtiklerine saldırıp ölümlerinden bile medet umacak kadar raydan çıkan bu zavallı iddiatçı kafalar, çok sevdikleri batının milyonlarca insanı katlederek kurduğu sömürge imparatorluklarını öve öve bitiremedi. Ecdadından nefret eden bir nesil yetiştirilmesi için kalemlerinden kin ve nefret damlatırken zalim batı başkentlerine sürekli aşk öpücükleri gönderdiler. Haydi gelin tarihte bir sörf yapalım. Ecdadın bugün tüm dünyada saygı ve sevgi coşkusuyla neden anıldığını hep birlikte hatırlayalım. Cihan İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı'nın bahçesindeki ağaçları kurutan karıncaları ilaçla itlaf etmek istedi. Ancak dini açıdan sakıncası olup olmadığını dönemin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye edebi bir beyitle sordu. Dırahta ger ziyan etse karınca, günahı var mıdır anı kırınca? Şeyhülislam'ın cevabı ise Osmanlı adaletinin yaşama hakkına bakışını haykırdı. Yarın hakkın divanına varınca, Süleyman'dan hakkın alır karınca. Karıncaların öldürülmesine izin verilmedi. Kanuni bir sefer dönüşü ordusuyla geçerken askerlerin ekinlerini çiğnediğini gören bir köylü kızı kızgınlıkla padişahın karşısına çıktı. Hakkımı kadı önünde arayacağım dedi. Kanuni tebessüm ederek yanındakilere döndü ve biz adalet dağıttığımız sürece bu tebaa yıkılmaz diyerek kıza hak ettiği tüm tazminatı eksiksiz hatta fazlasıyla ödetti. Bursa kadısı Molla Ferari bir dava için şahitlik yapmak üzere mahkemeye gelen Padişah Yıldırım Bayezid'in şahitliğini kabul etmedi. Gerekçe olarak padişahın cemaatle namaz kılmadığını, bu yüzden adalet huzurunda güvenilirliğinin zedelendiğini söyledi. Bir hükümdarın şahitliğinin bir kadı tarafından reddedilmesi üzerine Bayezid bu karara sessizce boyun eğip sarayının yanına cemaatle namaz kılmak için cami yaptırdı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet yaptıracağı caminin sütunlarını izinsiz kestiği gerekçesiyle Rum mimar Atik Sinan'ın
elini kestirdi. Mimar İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey'e padişahı şikayet etti. Kadı kısas hükmü gereğince padişahın elinin kesilmesine karar verdi. Fatih hiç itiraz etmeden kolunu uzattı. Rum mimar adalet karşısında büyülenerek davadan vazgeçti. Fatih de mimara hayat boyu maaş bağladı. Osmanlı'nın Balkanlardaki fetihleri sırasında bir sancak kadısı düşman tarafından esir alındı. Düşman komutanı kadının önüne haksız bir toprak davası koyarak kendi lehlerine karar vermesini, aksi takdirde öldürüleceğini söyledi. Kadı canı pahasına hukuku çiğnemedi, esir olduğu halde kendi aleyhine, yerli halkınsa lehine karar verdi. Bu dik duruş düşman komutanının bile adalete saygı duymasını sağladı. Bir Müslümanla bir Hristiyan kavga etti, Müslüman Hristiyan tebaayı hakaret ederek yaraladı. Mahkeme Müslümana bir gayrimüslime saldırdığı ve kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle ağır bir hapis ve tazminat cezası verdi. Örnekler o kadar çok ki sayfalar yetmez. Bugün Türkiye dünyadaki her gerilimde ve zulümde sürekli mazlumların ve haklının yanında yer alıyor. O yüzden bu ülkenin asla sırtı yere gelmez. Osmanlı ve mazlumlar coğrafyasındaki gönüllüler ordumuz durmaksızın büyüyor. Unutturulan ecdadıyla kalplerde yeniden buluşan, her defasında zalimlerin karşısında dikilen çığ gibi bir Türkiye geliyor inşallah. Bekir Azar.

0: diye konuşuyorduk da senin bir sorun vardı. Türkiye'deki eğitimin
1: şöyle genel nokta. Buradaki öğrencilerle Türkiye'de öğrencilerin denk bazı şeylerde şu anda Avustralya, Hindistan'da galiba bir tanesi mühendislikti. Hı-hı. Diğeri de şu anda unuttuğum adı tanıma şansı oldular. Çünkü mühendis ihtiyaçları var.
2: Evet.
1: Ama düzgün yerden alıyorlar mı bilmiyoruz onu.
2: Aynı konu.
1: Türkiye'de böyle bir çalışma var mı? Çünkü gerçekten Türkiye'den buraya gelen profesör bile olsa burada tekrar oturup hani imtihanlar olacak, okula gidecek. Şu anda benim bildiğim burada 3 tane mühendis teknisyen var ve Türkiye'den gelen büyük makineleri tamir ediyorlar. Ama maalesef kısa dönem buradalar çünkü oturum izin alamıyorlar İngilizce olmadığından dolayı. Hmm. Yani adam o işi %100 yapabiliyor ama İngilizcesi belli bir derecede olmadığı için burada çalışma izin alamıyor uzun vadeli.
2: Evet.
1: Öyle bir denklik, çalışma Türkiye'den hani sizin üniversitelerinde
2: denklik mesela. Şöyle denklik her ülkenin kendi bir şeyi var, bir politikası var. Hatta işte biraz önce bir sohbette Sydney ile Melbourne'un bile eğitimde evet, yüksek öğretim farklılıkları var. Hı. Orada aldığın diploma bile Melbourne'de iş yapacaksan eksik dersin var mı diye bakabilir.
1: Hı hı.
2: Dolayısıyla ülkeler arasında farklılıklar olması çok normal ama her bir meslek için bu ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor. Söylediğiniz gibi mühendislik alanında belki o mühendisler odası hangi odaysa, inşaatsa, inşaat mühendisliği odasının belki bunun yeterli olup olmadığına karar vermesi lazım. Türkiye deprem bölgesi, çok fazla bir statik bilmemiz lazım.
1: Evet.
2: Yoğunlukla statik dersi vermişiz. Ha? Burada öyle bir şey yoksa, o kadar yoğun derse ihtiyacı, burada başka bir şeye ihtiyaç vardır evet, belki. Her ülkenin dinamiği farklı, her ülke ilişki farklı. Şimdi Hindistan'daki bölümden bahsediyorsunuz. Hindistan'la Avustralya arasında bir eğitim işbirliği anlaşması vardır.
1: Var.
2: Onlar daha kolay bu belgeyi register ya da onaylatabilir, denklik sağlayabilir. Bizimkiler biraz daha zor yapabilir ama şu anda denklik sağlanmadığı yönünde elimizde bir kötü örnek yok. Hı. İyi örnek var ama getireceksin diplomanı. Ben şu işi yapmak istiyorum. Elimde böyle bir belge var. Eğer Avustralya toplumuna ya da buradaki odanın ya da o üst kuruluşun bir ilave ders almanı isterse onu alıp ondan sonra iş görebilirsin. Türkiye'de de öyle oluyor. Yani tıp fakültesini bitiren gelip Türkiye'de otomatik olarak doktor olamıyor.
1: Hmm.
2: Özellikle hukuk alanında mesela İngiltere'den de hukuk bitirseniz Türkiye'ye geldiniz size avukatlık belgesi vermez Türkiye.
0: Vermez.
2: Niye vermez? Çünkü orada Anglo-Sakson hukuku var. Burada başka bir hukuk var. Evet. Bizim Türkiye'de avukatlık yapacaksanız Türkiye hukuk kurallarında öğretmemiz lazım. Dolayısıyla bir yıl daha ders alman lazım
1: evet,
2: diyor.
1: Evet.
2: Her bölüme göre bu değişebilir. Ama sonuçta aldığınız, kazandığınız hiçbir beceri, hiçbir bilgi, hiçbir diploma geçersiz değil, yetersiz değil. Eksik varsa tamamlarsınız ve ondan sonra da o alanda, o sektörde iş görebilirsiniz. Ama eğitim, öğretim anlamında önü açık. Avustralya'da hiçbir sorun yok. Yani Türkiye'de Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İktisadı bitirdiniz. Gelin burada yüksek lisans hemen başlayın. Böyle hiçbir engel yok burada.
3: Zaten Avrupa'da hep geçiyor değil mi hocam? Avrupa, sizin verdiğiniz Amerika, diploma, iki diploma
2: tabii,
3: Avrupa'nın her yerinde geçiyor.
2: Bir mavi diploma dediğimiz ilave bir diploma daha veriyoruz. Aslında bu burası içinde. Çünkü İngilizce bütün dersleri, dökümlerini gösteren ilave bir Europass dediğimiz bir ek veriyoruz diplomayla beraber. Orada hangi dersleri aldı, kaç saat aldı, başarısı ne oldu açık açık yazıyor. Zaten bu şey olmadan, transkript olmadan zaten başvuru yapamaz. Biz uluslararası öğrencilere otomatik olarak bunu veriyoruz, bu şeyi, transkribi, aldığı dersleri, hangi dersleri aldığını, ne kadar aldığını. Eksik görürse gittiği ülkedeki o işle ilgili kurum, üst kurul ya da Türkiye'deki gibi YÖK diye bir kurum var bizde, Yüksek Öğretim Kurumu, bir eksik hı hı, görürse onları tamamlatıp ondan sonra o diplomayı denk hale getirebilir.
3: Bir de Anadolu evet, Üniversitesi Türkiye'de böyle çok özel bir üniversitedir. Bütün açık öğretim, uzaktan eğitim uzun yıllardan beri, 55 yıldan beri
2: evet,
3: Anadolu Üniversitesi götürüyor ve çok ilginç geldi. Mesela 90 yaşında öğrenci var.
0: Evet.
3: 90 yaşında uzaktan eğitimle evet, eğitim yapıyor. 30 yıldan beri öğrenci olan bir sürü bölüm bitirmiş öğrenci var.
2: Evet.
3: Yani üniversitenin dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bir web sitesine girseler,
1: evet,
3: bölümlere baksalar, ben eminim ki bölümlerden bir tanesiyle alakalı muhakkak heyecan duyup bir an önce kayıt olayım
2: diyecekler. Biz şöyle düşünüyoruz ki hep böyle eğitim, öğretim dediğimizde hep gençler okusun. Gençlerin yaş, İbrahim abi niye okumasın?
3: Tabii canım.
1: Tabii yani evet, niye okumayın?
2: Şimdi biliyorsunuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi de bizim yaşlanma. Avustralya'nın da Türkiye'nin de dünyanın en büyük sorunu yaşlanma. İnsan ömrü uzuyor.
1: Evet.
2: Şu anda Türkiye'de kadınlarda 86 ortalama ömür. Burayı, erkeklerde 80.
0: Burayı geçmiş.
2: Düşünün ki 80 ve 86 yaş ortalamasına gelmişiz. En büyük sorunlardan bir tanesini Alzheimer.
1: Evet.
2: Alzheimer'ın ilacı ne? Sürekli yeni şeyler öğrenmek.
3: Öğrenmek.
2: Yaşın bir önemi yok. Jimnastiği. Sürekli beyni bir şeyle
0: meşgul etmek.
2: Daha doğrusu beyni yeni şeyler öğrenmeye zorlamak lazım. Hani siz challenge diyorsunuz. Beyni evet. Sürekli challenge'a tabi tutacaksınız ki.
1: Meydan okuma.
2: Dinç kalsın. Zorlayarak beyni bir şey öğrenmeye çalışırsan o beyin unutkanlık değil, sürekli o hücreler yenilenir, saat gibi çalışmaya başlar. İbrahim abi bölüme yazalım.
4: Evet, İnşallah hemen İbrahim, kayıt oluyoruz.
0: Hocam, ben
4: İbrahim vermeyecekmişim daha ne?
2: Ya, sizden alacağız, al size para çok sizden alacağız.
1: Ben İbrahim abi demeyeyim, İbrahim amca diyorum. Mesela İbrahim amcayı şeye tabi tutabiliriz, o şeyde bir söz var. Lifelong learning. Hmm. Yani bunun Türkçesi evet, de
0: hayat
1: boyu öğretim. Evet, yani onun için evvel dediğiniz gibi hiçbir zaman bir şey öğrenmeye geç değiliz.
0: Tabii.
1: Yani burada da bazen 70-80 yaşında insanlar olmak istiyorum.
2: Öğrencilerimizin %80'i zaten lifelong learning. Yani ikinci üniversite olarak okuyor.
1: Evet, güzel.
2: Yani zaten bir üniversite mezunu, zaten bir işi gücü var.
1: Evet.
2: Ama Anadolu Üniversitesi bir bölüm daha okuyor. Mesela en popüler bölümlerimizin birisi aşçılık bölümü.
4: Ne güzel.
2: Aşçılık bölümümüzdeki öğrencilerimizin hepsi beyaz yakalılar.
0: Online doktorlar, var mı hocam aşçılık?
2: Tabii tabii.
0: Online.
2: Doktorlar, mühendisler tabii. Yani aşçılık bölümümüz var.
0: Ve
2: aşçılık bölümümüzün örgünü Anadolu Üniversitesi'nde kampüsümüzde de var. Eğer Türkiye'ye okumaya gelmek isteyen olursa gençlerden. Türkiye'de 165 farklı aşçılık bölümü var.
1: Wow.
2: 165 üniversitede düşünün. Anadolu Üniversitesi bir numara bunların içerisinde. Hmm. En yüksek puanlı alan.
1: Ve
2: gastronomi ilk 8000'den öğrenci alıyor. 4 yıllık bir de gastronomi bölümümüz var.
1: İlk 8000'den.
2: 8000'den alıyor öğrenciyi. Aşçılık en yüksek puanlı alıyor.
1: Hmm.
2: Yani çünkü içeriklerimiz Türkiye'de o işi en iyi kim biliyorsa gidip onu buluyoruz, içeriği ona yazdırıyoruz.
1: Hmm.
2: Çünkü bizim öğretim üyesi havuzumuz kampüsle sınırlı değil, Eskişehir'le sınırlı değil, Türkiye'yle sınırlı değil hatta. Hmm. Dünyada nerede en iyi o işi kim biliyorsa gidip ona o bölümü yazdırıyoruz. Hmm. Şimdi yapay zeka destekli
0: hocalar kodlama, onlar oluyor, ders
2: yapay
0: onlar
2: zeka
0: veriyor.
2: Destekli kodlama açtık.
1: Hmm.
2: Alanla ilgili New York'ta biri varsa gidip onu buluyoruz, ona yazdırıyoruz. Hmm. Yani
1: güzel.
2: Telifini ödeyip onu şeye dahil ediyoruz yani bizim eğitim öğretim sistemimiz.
0: Bir de hocam sizin eğitim programınızda Türkiye'de misafir etme gibi bir şey de var demiştiniz.
2: Evet, şimdi öğrencilerimiz olursa yani buradan Türkiye'ye, mesela Türk dili kültüründe okuyan çocukları Türkiye'de kampa alırız. Yaz kampı yaparız onlara.
0: Hangi öğrenci derken lise ayarı mı?
2: Üniversitemizde.
0: Türk dili kültürü bölümünü seçerlerse iki hafta kampa gidebiliyorlar Eskişehir'e.
2: Kampa gelsinler, siz yeter ki gönderin çocukların barınma, yeme, içme hepsi bizden.
0: Ya.
4: Ücretsiz yine.
2: Ücretsiz.
4: Ne kadar
2: ya, biz devletiz ya. Biz
0: İbrahim abi kesin başvuracak.
1: İbrahim abi diyecek.
4: Ben geliyorum hemen. Join me up.
1: Bir konu daha var hocam, ben siz değerli profesörlerimiz, hocalarımız buradayken sormak istiyorum. Senelerdir biz burada. Mesela hep konuştuk bu Türkoloji, yani hı-hı, Türk tarihini, kültürünü,
2: evet,
1: böyle bir şey dediğimiz yani bölüm açılmasını istiyorduk Avustralya'da. Maalesef Türkiye'den bazı kaçanlar geldi, parayı bastırdı, açtılar. Yani hı-hı, bu üniversitede evet, açıyorlar onu. Avustralya'da yeter ki birkaç milyon doların olsun, bastırıyorsun, ondan sonra Adem Atmaca kürsüsü açabiliyorsun. Hı-hı. Yani böyle bir ülkeyiz biz. Hocalar neyi de ben seçiyorum, neyi böyle hani örnek veriyorum.
2: Hı hı.
1: Türkiye'de belki bu olmasa da biz senelerde bekliyoruz. Hani Türkiye'de belki bir baba yiğit iş adamı gelir de benim ismimi bu kürsüye verin de Türkoloji kürsüsü
2: İnşallah
1: olsun, Türk tarihi kültürü. Olmasa da aklından bu geçiyor. Mesela bir üniversite, siz mesela İngilizce'de veriyorsunuz bunu,
2: hı hı,
1: Open University'de. Buradaki bir üniversiteyle görüşüp de mesela ben burada humanities okuyorum veya tarih okuyorum. Sizin üniversiteden o bölümü online yapıp İngilizce'de benim buradaki degree'me, yani buradaki dereceme. Türkçesi
0: dereceme
1: evet, sokma bir imkan, öyle bir ileride belki bu görüşmede ne olabilir
2: şu
1: de.
2: Şu anda biz
1: hani açmasak kürsüyü de bunu faydalanabilir
2: toplum. Daha biz bismillah yeni geldik evet, yani 3-4 gündür buradayız.
1: Evet.
2: Ve bugün Sydney Üniversitesi'nde 4 farklı üniversiteden gelen hocalarla oturduk, ortak ne yapabiliriz diye bunu konuştuk.
1: Evet.
2: Belki önümüzdeki yıl çift diploma programı yapacağız.
1: Hı-hı.
2: Yani buradaki kredilerini Türkiye'dekine, Türkiye'deki krediyi buraya saydırabilecek bir sistem belki hayata geçireceğiz. Bunu yaptığımız zaman da hem iki diploma birden almış olabilir. Hem Sydney'den hem
1: bunu faydalanabilir toplum.
2: Bismillah yeni geldik
1: evet,
2: yani 3-4 gündür buradayız.
1: Evet.
2: Ve bugün Sydney Üniversitesi'nde 4 farklı üniversiteden gelen hocalarla oturduk. Ortak ne yapabiliriz diye bunu konuştuk. Belki önümüzdeki yıl çift diploma programı yapacağız. Yani buradaki kredilerini Türkiye'dekine, Türkiye'deki krediyi buraya saydırabilecek bir sistem belki hayata geçireceğiz. Bunu yaptığımız zaman da

0: Türkiye'de öğrenciler yapabilir. Bunlar için biz şu anda sadece sahayı tanımak ve ön görüşmeler yapmak üzere buradayız. Ama söylediğiniz şey çok zor değil. Evet. Yapılabilir şeyler. İki üniversitenin bu kredi sistemlerinin, ders yapılarının birbirine biraz uyumlaştırılması lazım. Bizim Avrupa ile ilgili hiçbir sorunumuz yok. Çünkü Avrupa bu Erasmus, ECTS dediğimiz kredi transfer sistemi diye bir sistem var. Yani Avrupa'daki bir üniversiteden aldığınız krediyi Türkiye'deki derslerinize saydırabiliyorsunuz otomatik olarak. Ama Avustralya'da böyle bir anlaşma olmadığı için özel bir anlaşmayla iki üniversitenin bölümleri kredilerini birbirine saydırabilir. Evet. Bu da bir sonraki aşama. Gelir gelmez her şeyi çözemeyiz. Lütfen yani daha, daha yeni buradayız.
1: Ama hocam
2: hocam gelir 3 gün oldu. Üçünde bu kadar.
3: Bir şey söylemek istiyorum.
1: Abdurrahman hocam sizi herhalde biraz etkiledi. Çünkü dediniz ki Sydney Üniversitesi'ndeki bir üniversite ve bizim Anadolu Üniversitesi. Melbourne unutmayın yani. Şöyle, Sydney Melbourne'ı sevmez onu söyleyeyim.
0: Melbourne'le yarın görüşeceğiz.
1: Ha, tamam. İnşallah. Çünkü Melbourne ile Sydney burada böyle şey gibi.
2: Düşman kardeşler.
0: Evet. Melbourne'le yarın görüşeceğiz. Belki Melbourne'le daha iyi bir işbirliği yapacağız.
1: Evet tabii inşallah.
3: Hocamlarla birlikte buraya gelmez.
2: Ama yanında geliyor ki.
1: Senelerde tanışıyoruz onun için söyleyebiliyorum.
0: Evet hocam, İstanbul.
2: Bu açık öğretime yurt dışından ilgin nasıl diye sormak istiyorum. Yani yurt dışından var mı bayağı bir ilgi öğrenciler Avrupa'dan olur başka yerden olur?
4: Şöyle ki tabii ki ilgi her geçen gün artıyor. Biraz önce de bahsettim. Yani 120'den fazla ülkede öğrencimiz var.
2: 120.
4: Özbekistan'da, Amerika'da, Kanada'da, Sudan'da, Katar'da, Danimarka'da. Fakat en yoğun öğrenci kitlemiz bizim Avrupa'da. Özellikle Batı Avrupa'da. Öğrencilerimizin yaklaşık %70'i Batı Avrupa tarafında. Ama dünyanın diğer taraflarında da özellikle son yıllarda Asya kıtasında Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye Cumhuriyetler'de de öğrenci sayımız artmaya başladı. Çünkü buradaki ülkelerden yalnızca açık öğretimci için değil, yüz yüze eğitim için de gelen öğrenci sayılarımız çok arttı. Bizim uzaktan eğitimin yanı sıra kampüste de bu Türkiye Cumhuriyetler'den kampüsümüzde değişik bölümlerde okumak için gelen ve TÖMER'e kayıtlı Türkçe öğrenen bayağı bir öğrenci kitlemiz de var. Dolayısıyla 10 bine yakın bir öğrenci kitlemiz var. Bu yurt dışı programlar açısından aslında fena bir rakam değil ama yeterli de değil. Dolayısıyla inşallah dediğim gibi biz yurt dışındaki soydaşlarımıza, özellikle Türklere, diasporadaki kişilere bu eğitim fırsatlarını tanımak, tanıtmak, onları hayat boyu öğrenmenin bir parçası yapmak adına gayretlerimizi, tanıtımlarımızı, içeriklerimizi her geçen gün geliştiriyoruz, dönüştürüyoruz ve inşallah herkese uygun programlar, içerikler sunmaya çalışıyoruz.
0: Bizim kampüste de yüz yüze eğitimde 3000 uluslararası öğrencimiz var. Maşallah. Anadolu Üniversitesi kampüsünde. 3000 öğrenci de azdı. 100'den fazla ülkeden öğrenci var Anadolu Üniversitesi'nde. Türkiye'de 370 binden fazla uluslararası öğrenci bulunuyor. Maşallah. Türkiye'deki üniversitelerde. YTB bunu üstleniyordu eskiden. Eskiden değil mi? Hala üstleniyor ama Yurt Dışı Türkleri Başkanlığı'nın bursları var. Türkiye bursları diyor. Sadece 3000 veya 5000 kişiye burs veriyor ama öğrenci sayımız 370 bin, yani %5'i bile değil bursla gelen, %95'i kendi parasıyla, kendi imkanıyla Türkiye'ye gelip okuyor. Şunu söyleyelim, Anadolu Üniversitesi ile ilgili programlarla ilgili bizim ön lisans, lisans 2 yıllık 4 yıllık programlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterlerse Anadolu Üniversitesi'nin web sayfasından alabilirler. Anadolu Edutere buradan bakabilirler. Global kampüs derlerse uluslararası programlarla ilgili daha kolay oradan bilgi alabilirler. Buranın en güzel özelliği hiç yerlerinden ayrılmadan bir üniversite okuma imkanları var. İçerikler çok zengin. Yeter ki öğrenmek istesinler. Bunlara ilgi alanlarına göre bir yetkinlik kazandırmak, bir beceri kazandırmak, bir meslek kazandırabileceğimizi söylüyoruz biz. Hı hı. Ve dünyanın her yerinde geçerli bir sertifikaya, diplomaya olacak. Sahip olmuş olacaklar. Bir de şunu söyleyeyim kapatmadan. Türkiye'de yeni bir YÖK'ün yönetmeliği çıktı. Mikro kredi yeterliliği. Biz de bunu Anadolu Üniversitesi'nde uygulamaya başladık, mikro krediyi. Mikro kredi sadece üniversitede değil, dışarıda alınan kursları da üniversite eğitimine dahil ediyor artık. Yeni sistem böyle. Dolayısıyla biz de Avustralya'daki bazı kurum, kuruluş, okullarla yapacağımız protokollerle

0: burada yüz yüze aldığı sertifikaları açık öğretimde okuyan arkadaşların da şeylerine saydırabileceğiz. Yani böyle bir adımda atabiliriz daha sonra.
1: Bu arada Cahit Yıldırım Bey de hayırlı yayınlanırsa olsun diyor, okumadan etmem. Cahit Bey, onu atlatmışım, özür dilerim. Evet. Kimseye haksızlık yapmam.
0: Evet, Anadolu Üniversitesi'ni...
1: Ha, Mümtaz Gürakan Bey. Evet. Aa, nereden Mümtaz Bey? İstanbul'dan.
2: Burada.
1: Mümtaz Gürakan Bey.
0: Evet.
1: Yeni geldi. Diyor ki, hayırlı akşamlar, bu akşamın kıymetli yayın ekibi dostlarımıza ve muhterem misafirlerimize selamlarımı sunuyorum, kolaylıklar diliyorum diyor.
0: Ben Anadolu Üniversitesi'ni mutlaka tanımalarını istiyorum dinleyicilerimizin. Ondan sonra zaten mutlaka karar verirler bir bölümü tercih etme noktasında.
2: O siteye gidip evet, baksınlar yani.
0: Bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz uçaktan indik, direkt buraya geldik. Daha ayağımızı uzatmadık yani. Kaç yıldır, kaç saattir ayaktayız. Eğer bir hata ettiysek, sözcülü işaret ettiysek yorgunluğumuza verin. İnşallah. Tekrar yayına konuk olma imkanımız olur.
1: İnşallah.
0: Bir de şunu bekleriz, söyleyeyim İbrahim Bey. Yayına konuk olmak için illa buraya gelmemiz gerekmez.
1: Değil tabii.
0: Tabii bizi Türkiye'den de bağlayabilirsin yayına.
1: Ninja. Evet,
2: canlı bağlı.
1: We look forward to it. İnşallah o da olacak. Değil mi? İnşallah. Değil mi hocalarım? Evet. Samet Bey, son sözünüzü alalım lütfen. Yeşilay Başkanı olarak tebrik ediyoruz. Göreviniz zor ama yardımcı olacağız size. Hayırlı olsun.
3: Allah razı olsun. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Evet. Öyle bir laf vardı Mehmet abi, Mehmet hocamın. Ondan herkesi davet ediyoruz. El ele vererek
2: biz
3: inşallah toplumumuzun içindeki bu mesele sadece Türk toplumu değil tabii ki. Genel toplumumuza hitap edecek çalışmalarımız olacak. Tabii ki önce kendi toplumumuzdan bir adım atacağız, başlayacağız. Ama genel topluma İngilizce olarak ağırlıklı çalışmalar olacak. Evet. Onunla herkese hitap edecektir. Hayırlısı olsun diyelim inşallah.
1: Mehmet Bey. Mehmet Dinç.
4: Efendim, bağımlılıkla alakalı önceden istatistikler falan veriyorduk. Dünyada şu kadar, ülkemizde bu kadar, gençlerimizde bu kadar diye artık istatistik vermiyoruz. Çünkü yanı başımıza geldi. Etrafımızda, komşumuzda, akrabamızda, arkadaşımızda, oğlundan, çocuğunda var. O yüzden büyük bir yangın var. Bize doğru yaklaşıyor. Bu yangını söndürmek için hep beraber el ele hareket etmemiz lazım. Yarın Allah saklasın, geç olmasın. Bu noktada Yeşilay önemli bir kale, büyük bir çatı. Bize bir yüzyılın, bir asrın tecrübesi, bilgisi, birikimi var. Bu birikimi, bilgiyi ve bu güzel çatıyı, bayrağı kullanalım. Avustralya Yeşilay'ımızı güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Emek veren şimdiye kadar başta Kazım Ateş Başkanımız yönetimine çok çok teşekkür ederiz. Şimdi Samet İşler Başkanımız bayrağı aldı. Evet. İnşallah çok daha yukarılara çıkaracak ama sizlerin desteği olmadan olmaz. Bu iş ne olur ciddiye alalım. El ele, güç birliği yaparak inşallah bu ateşi söndürelim.
1: Eyvallah Mehmet Dinç hocam. Ve şimdi de sırada Profesör Doktor Hasan Uçar Bey.
5: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun bizi misafir ettiğiniz için.
1: Sağ olun.
5: Rektör hocamız gerekli şeyleri söyledi. Ben son kez belki sorulmayan, merak edilen bir konuya cevap vermek isterim.
1: Lütfen.
5: Her lise mezunu öğrencimiz bizim programlarımıza kayıt yaptırabilir. Hali hazırda bir üniversite öğrencisiyse ya da bir üniversite mezunuysa ikinci üniversite şeklinde de kayıt yaptırabilir. Evet. Duyduğum kadarıyla Avustralya'da pek çok kişi çifte vatandaşlığa sahip.
1: Evet.
5: Dolayısıyla uluslararası öğrenci olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla bizim programlarımıza kabullerimiz, öğrenme sürecimiz, sınavlarımız tamamen online ve kolay. globalcampus.anadolu.tr'den biz yardımı hazırız. Çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun Hasan Uçar hocam ve en son olarak da tabii ki Doktor Abdurrahman Asaroğlu Bey.
6: Efendim çok teşekkür ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi var. Kendi nefsi için istemediğini başkası için de istemeyen, başka kardeşi için de istemeyen bizden değildir buyuruyor. Biz kendi nefsimiz için istediklerimizin hepsini paylaşmaya geldik. Melbourne Sydney aramızda farkımız yok. Sonuç itibariyle de bu nokta, bununla ben bitirmiş olayım.
0: Bitirmeden böyle herkese tavsiye ediyorsunuz. Peki almadığınız bir ürünü tavsiye ediyor musunuz?
6: Ben kendim kayıt oldum efendim.
0: Tamam, o zaman gönül rahatlığıyla tavsiye
6: gayet
0: edebilirsiniz.
6: Çünkü hani malum bir ayet-i kerime de var. Estağfurullah, bismillah, lime tekûlûne mâ lâ tef'alûn buyuruyor. Söylediğiniz şey, yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz diye buyuruyor. Evet. Dolayısıyla biz elhamdülillah inandığımız şeyi yaptık. Kayıt olduk elhamdülillah ve inşallah başladık programa.
2: ne bölümü hocam?
6: Türk dili ve edebiyat. Türk dili ve kültürü bölümü. Bu arada ben kardeşime tebrik ediyorum. Samet İstar kardeşime tebrik ediyorum. Allah muvaffak eylesin. İşi çok zor. Yalnız bu konuyla alakalı bir nokta de paylaşmak istiyorum. Buyurun. Şimdi madde bağımlılığı benim yaptığım özel çalışmalara göre sanki bir bakteri alan şey gibi, yani bir vücut gibi. Bunun herhangi bir şeyi, hocası, hacısı, ne bileyim milleti, hiçbir şey yok. Evet. Dolayısıyla Rabbim kim bulaştıysa onu kurtarsın.
1: Amin.
6: Ve biz bunu bir hastalık olarak görmediğimiz evet. müddetçe ve o yavrularımıza, o kardeşlerimize de acımadığımız müddetçe biz bu işin üzerinden kalkamayız. Evet. Ve Türkiye'miz bu konularda, özellikle Yeşilay'ımız bu konularda ben takip ettiğim sürece çok güzel çalışmaları var. Mehmet hocamı da tebrik ediyorum bu arada. O şeylerden, çalışmalardan bir nebze olsa bu tarafa doğru efendim getirebilirsek ne mutlu.
1: İnşallah.
6: Şunu da söylüyorum, bir aileye, bir eve yangın düştüğü zaman deseniz ki yahu bana efendim 100 bin dolar ver, ben senin evdeki yangını söndüreyim deseniz, adam bırakın 100 bin doları 1 milyonunu tak diye verir, kurtulmak evet. için çaba sarf eder.
1: Evet.
6: Ama yangın gelmeden yahu deseniz ki bir 50 bin dolar ver de biz işte böyle bir çalışma yapıyoruz, kimse dönüp de öyle bir yaldırma vermiyorlar. Şimdi, maalesef bu çok evet. acı bir durum. Biz acilen rehabilitasyon merkezine ihtiyacımız var. Evet. İster Melbourne olsun, ister efendim Sydney olsun. Sonuç itibariyle biz bir Anadolu'nun efendim bağrından çıkan insanlarız. Biz birbirimize sahip çıkarız. Sahip de çıkmak zorundayız. Mecburiyetten bizim başka kimsemiz de yok. Bizim birbirimizden başka. Onun için Sydney, Melbourne el ele verelim. Gelin rehabilitasyon merkezi kuralım. Bu konuyla alakalı da eğitim mekanizmamız hazır. Gelibolu Education olarak biz altyapı yapıyı kurmaya çalıştık. İnşallah bu konuyla alakalı Mehmet hocamla biz Sydney'de de toplantımızı yapacağız. Birkaç tane model var. O modellerin içerisinden bir tanesini seçip biz yolumuza devam etmeye çalışıyoruz Sydney'de. Allah yar ve yardımcımız olsun.
1: Amin.
6: Rabbim muvaffak eylesin.
5: Amin. Şimdi bir şeyi, ya bir hastalığı tedavi etmek 100 birim.
1: Evet.
5: Önlemek 1 birim.
1: Evet.
5: Siz 1 lira vermediğiniz için 100 liralık musibete maruz kalıyorsunuz. Kalıyoruz. 100 lirayla da çözemiyorsunuz. Yangının başlangıç noktasında henüz böyle yarım metre, 1 metreyken bir kova suyla onu söndürebilirsiniz. Ama siz cebinizden bu işlere 5 lira, 10 dolar ayırmadığınız sürece sonra 100 bin dolar da verseniz söndüremeyeceğiniz bir yangınla karşılaşıyorsunuz. Evet. Yani dolayısıyla buraya bağımlılıkla ilgili yapılan faaliyetlere verdiğiniz destek sadece bir şey olarak bakmayın. Bir STK'ya bilmem ne yapıyorum diye bakmayın. Bunu gerçekten Allah rızası için yaptığınız, gençler için, toplum için, geleceğimiz için, bütün bir toplumu kurtarmak için yapılan bir hayır hasenat olarak da bakın. Cami sandığına attığınız para gibi görmeniz lazım buraya verdiğiniz şeyi. Güzel bir hadis-i şerif var. Kim bir insanı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmıştır. Bir kişiyi bile bir şeyden, o kötülükten, o hastalığa düçar olmaktan kurtarsanız Allah size inşallah bütün insanlığı kurtarmanın mükafatını verir diye Amin. Düşünelim. Dolayısıyla önden önleyici işlere bizim yatırım yapmamız lazım. Dolayısıyla Yeşilay'ın faaliyetlerini bizim çocuğumuzda böyle bir şey yok diye ihmal etmemiz, tamam. sırtımızı dönmemiz, geri durmamız çok tasvip edilir bir şey değil. Biz çünkü bu toplumda yaşıyoruz. Düşün, şöyle bir odadayız. Buradaki bir yangın beni ilgilendirmiyor deme şansımız var mı? Yok.
2: Yok.
5: Dolayısıyla biz bu çalışmalara destek olmamız lazım. Çünkü toplumdaki bir hastalık herkesin hastalığıdır. Bir kişinin, bir ailenin, bir gencin hastalığı değil.
7: Üç Üçse Melbourne Türk Radyosu müzikle sürüyor.

Günaydın canlarım, günaydın benim güzel insanlarım. Çarşamba programına hoş geldiniz. Evet, bugünkü programımızda her zaman olduğu gibi basın özetleri olacak ve Sermen arkadaşımızın sunacağı Avustralya ve kısa dünya haberleri olacak. Kıbrıs konusundaki haberler, Türkiye haberleri ve değerli dinleyenler, bugün ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konuda Kıbrıs Türk İslam Derneği Camisi hocamız Ruşen hocayla saat 10.30 gibi bir sohbetimiz olacak. Bir konuda ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Evet, bunları dedikten sonra hava raporuna hemen bakalım, ama sizler de bizi izlemeye devam başlamışsanız bile, Facebook üzerinden de yayın yapıyorum çünkü 92.3 FM kanalından bizi radyodan dinleyebilirsiniz veya Facebook üzerinden de Hasan Sayar'ın Facebook'undan canlı olarak izleyebilirsiniz. Karşınızda beni göreceksiniz böyle hep, ama sesleri duyacaksınız, bizimle irtibat halinde olacaksınız. Erdal Hasan Bedavacı, Halil Katre Hüseyin, bakayım Mustafa Kulaç, Ayşe Dulgar Kılıç da izliyor bizleri. Kendilerine günaydın diyoruz. Biraz sonra çalacağım şarkıyı, bu isimlerini okuduğum dostlarımıza, kardeşlerimize hediye edeceğim. Önce hava raporuna bakalım isterseniz. Bugün hava nasıl olacak Melbourne'da? İzzet Futsi de geldi. Sermen Erdoğan tabii ki bizimle. Bugün havanın bir veya iki sağanak yağış geçmesi bekleniyor. 3 milimetre civarında bir yağış. Hava sıcaklığının 15 dereceye kadar da yükselmesi bekleniyor bugün. Önümüzdeki günlerdeki hava raporuna gelince, yine yarın yani çarşamba günü hava sıcaklığının 9 ile 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bulutlu, parçalı bulutlu, güneşli, zaman zaman hafif yağışlı 1 milimetre civarında yağış bekleniyor yarın perşembe günü. Ve cuma günü yine hava sıcaklığının 10 ile 16 derece arasında geçmesi bekleniyor. Ve yine hafif yağış ihtimali de var 1 milimetre civarında. Cumartesi günü güneşli, parçalı bulutlu bir hava, hafif rüzgarlı, 9 ile 15 derece arasında geçecek hava sıcaklığı, yağmur yok. Pazar günü yine aynı türde bir hava, 7 ile 16 derece civarında hava sıcaklığı seyredecek. Ve yağış yok. Pazartesi günü yine aynı, biraz rüzgarlı hava, 7 ile 16 derece arasında yağış yok. Önümüzdeki salı günü ise yine aynı tipte bir hava, parçalı bulutlu, rüzgarlı, 8 ile 20 derece arasında geçmesi bekleniyor hava sıcaklığının, yani 20 dereceye yükselmesi bekleniyor. Bu rahatça nefes alabileceğimiz, üşümeden sobaları belki gündüz yakmayacağımız bir gün olacak. Önümüzdeki salı günü 20 dereceye yükselirse hava sıcaklığı dedik ve Erdal Hasan Bedavacı diyor ki, Hasan Sayar kardeşim, hayırlı ve neşeli yayınlar dileriz. Aksaçlılar kulübüne giderken arabada seni dinliyoruz, yayını dinliyoruz. Hulusi Ziya da bizimle birlikte ve başka göremiyorum, başka da biraz önce okudum zaten isimleri. Kardelen Hanım izliyor bizi. Kardelen Özdemir, günaydın, iyi yayınlar diliyoruz Hasan Bey. Evet, sizler için sıradaki şarkıyı getiriyorum. Şenay'dan dinleyeceğiz, değil mi? Şenay'dan dinleyeceğiz ve Sev Kardeşim diyecek. Evet, hep sevgiyle geçsin günümüz diye böyle bir şarkıyla başlatalım programımızı dedim ve herkes
birbirini sevsin diye de temennide bulunuyorum.

Evet değerli dinleyenler, güzel bir şarkıyla başladık programımıza. Kardeşlik üzerine dünyaya bir geldik bir kere, mutluluklara bir olsun, acıyı paylaşalım, mutluluğu paylaşabilelim diye söylediği Şenay ve Ayşe Ali de izliyor bizi. Şentürk Durukan izliyor, Emine Hasan izliyor, kendilerine günaydın diyorum. Evet, çok doğru söylüyor bu şarkıda. Zaten hayat, dünyaya bir kere geldik madem ki ve bu dünyada geçiciyiz, niye birbirimizi üzelim, niye başkalarını üzelim diye düşünüyorum. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuz ama maalesef bazen insanlar arasında böyle düşünmeyenler de olur ve kırıcı, yıpratıcı, yorucu davranışlarla hem kendilerini toplumdan uzaklaştırırlar hem birbirlerini üzerler. Böyle olmasın diyoruz. Ve devam ediyoruz. Tarihte bugüne bakalım şimdi. Tarihte bugün neler oldu yıllar öncesinde? Yusuf Bağdadi'ye de günaydın diyorum. Ve biraz sonra da Yusuf Bağdadi için de bir şarkı dinleteceğiz. Ve diğer dinleyicilerimize Ayşe Ali, Emine Hasan ve Şentürk Durukan için de güzel bir şarkı dinleteceğiz biraz sonra. Ama önce tarihte bugün diyelim. Ve 12 Ağustos günü itibarıyla tarihte neler olduğuna bakalım. 1281 yılına gidiyoruz önce. 1281 yılında Kubilay Han'ın donanması Japonya'ya yaklaştığı sırada çıkan bir tayfun neticesinde batmıştı. Bu Moğolların Japonya'ya yaptıkları bir seferdi. 1687 yılında, yani hemen hemen 400 yıl sonra, 2. Mohaç Muharebesi. Osmanlı ordusu ile Habsburg ordusu arasında Mohaç'ın 24 kilometre güneybatısındaki bölgede yer alır bu savaş ve bu savaşta Habsburg Osmanlı ordusunu yener. 1851 yılında Isaac Singer, pek çoğunuz hatırlayacaksınız, Singer dikiş makineleri vardı. Evet, Isaac Singer isimli şahıs bu dikiş makinesini yapmış ve onun patentini kaydettirmişti, yazdırmıştı patentini, bu bana ait bir şey diye, isim diye. 1910 yılına geldiğimizde İstanbul Moda semtinde ilk tenis kortu açılmıştı, ilk tenis sahası İstanbul'un Moda semtinde açılmıştı 1910 yılında. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı, İngiltere, Avusturya, Macaristan'a savaş ilan etti. Evet, İngiltere o savaşta, Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu vardı. Onlara savaş ilan etmişti ve Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Ve devam ediyoruz tarihte bugüne. 1921 yılında Atatürk, Polatlı'da başkomutan sıfatıyla ordunun başına geçer. 1927 yılında Bolivya'da 80 bin yerli hükümete başkaldırır. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulur. Başkanlığına Fethi Okyar getirilmişti. 1953 yılında Sovyetler Birliği Kazakistan'da atom bombasını denedi. Evet, 1953'te Sovyetlerin Kazakistan'da atom bombası denemesi. 1954 yılında Birleşmiş Milletler askerleri Kore'den çekilmeye başlar. 1960'da ilk Amerikan haberleşme uydusu Echo 1 fırlatılır uzaya. Gülten Polat da izliyor bizi. Gülten Hanım'a da günaydın diyelim. 1964 yılında ırkçı politikalar nedeniyle Güney Afrika Olimpiyat Oyunlarından men edilir. 1964 yılında Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin çağrısı üzerine Kıbrıs üzerindeki askeri uçuşlara son verir. Konsey adada iki toplum arasında barış gücünün tampon bölge oluşturmasını kararlaştırır.
Evet, 1964 yılında Türk uçakları Kıbrıs üzerinde ihtar uçuşları yapmış, Erenköy'de de bombalamıştı. 1985 yılında Japon Hava Yolları'na ait JAL 123 uçuş numaralı Boeing 747 Jumbo Jet Japonya'nın Ogura Dağı'na düşmüştü. Bu olayda 520 kişi ölmüş, 4 kişi ise kurtulmuştu değerli dinleyenler. Ne kadar şanslı değil mi? 520 kişi ölüyor, o uçakta bulunan 520 kişi ölüyor ve aralarından 4 kişi kurtuluyor. 1981 yılında IBM ilk kişisel bilgisayarı piyasaya sürer. 1990 yılında meclisin yaptığı gizli oturumda olası bir savaş durumunda hükümete müdahale izni verilir. 1996 yılında Türkiye ile İran arasında 2 trilyon tutarında doğal gaz anlaşması imzalanır. 1996 yılında. Evet, 2026 yılına geldiğimizde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine önemli bir karar alınır. Ama bu savaş durumunda hükümete müdahale izni vermez. Aylardan beri, hatta yıllardan beri devam eden terörün kaldırılması, terörün sona erdirilmesiyle ilgili hazırlanan bir çerçeve yasa mecliste kabul edilir. Bununla ilgili sohbetimizi de programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Ve Arda Sunay'a da günaydın diyelim. Fuat Özbeyhun'a da günaydın diyelim. Ve kendileri için güzel bir şarkıyla devam edelim. Bu şarkıyı... Ah bu şarkıların gözü kör olsun, şarkıların gözü kör olsun diyoruz ama bu şarkılar bize hem teselli veriyor, hem heyecan veriyor bazen ve hem de eğlendiriyor tabii ki. Dinliyoruz.

Ah, bu şarkıların gözü kör olsun, düşmanların gözü kör olsun, şarkıların değil. Evet, Ali Osman Veli de bizlerle birlikte. Sonra Hüseyin ne diyor bakalım. Günaydın Hasan ve dinleyiciler, iyi yayınlar. Fenerbahçemizin, onu söyleyeceğim, o haberi ben vereceğim, senden okumayacağım. Soner Usta, bekle dinle haberi. Ali Osman Veli, iyi günler, iyi yanlar diyor. Ali Osman Veli'ye de günaydın diyoruz. Evet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz takımını 1-0 yenen Fenerbahçe 3-0 agregatle eleme turuna yükseldi. Karşılaşmanın tek golü 66. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı atışında Talisca'nın ayağından geldi değerli dinleyenler. Bu gol ile Talisca Avrupa müsabakalarında 16 gol atan yabancı oyuncu olarak en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı. Onun gerisinde 15 gol vardır. UEFA eleme maçları da ilk tur 18-19 Ağustos'da yapılacak. İkinci eleme turu da 25-26 Ağustos tarihlerinde. Fenerbahçe play-off turunda Fransa'nın Lyon takımıyla karşılaşacak. İlk karşılaşmaları 19 Ağustos çarşamba günü, ikinci maç ise 26 Ağustos'ta olacak. Takımımıza, Fenerbahçe takımımıza bizi temsil ettiği için başarılar dileriz. Tabii ki Fenerbahçeli dinleyicilerimiz de bu habere çok sevinmiş olacaklardır mutlaka. Devam ediyorum ve bir şarkıyla ardından Sermen arkadaşımız gelecek yayına ve Avustralya haberlerini de dinleyeceğiz. Ama ondan önce Ali Osman Veli'ye de günaydın diyoruz. Naim Buluş'a günaydın diyoruz ve sıradaki şarkıyı da kendilerine armağan ediyorum.

0: Evet değerli dinleyenler, canlarım, benim güzel insanlarım, programımız devam ediyor. Daha önce de belirttiğim gibi programımızın içeriğinde Türkiye'de dün mecliste alınan kararlar, onun bu yasanın, yeni yasanın neler getirdiğini programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Ayrıca Sunshine hocamızla da saat 10.30 itibariyle bir sohbetimiz olacak. Ama şimdi telefon hattımızda arkadaşım Sermen. Hemen Sermen'i yayına alıyorum ve kendisine günaydın diyorum. Günaydın Sermen.
1: Dinleyiciler.
0: Günaydın Serben. Evet.
1: Evet, son dakika haberlerimizi sunalım. Ondan sonra da dünya haberlerimiz var Hasan. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydınlar diliyorum. Önce son dakika haberleri, dünya haberlerimizin sesini başlayalım. Evet. Dünya haberlerimizde bugün neler var, neler yok, son dakika haberlerimizde. Kolombiya depreminin ölü sayısı artıyor. Binlerce kişi Kolombiya'da depremin bilançosu ağırlaşıyor. 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı 254'e yükselirken binlerce kişi için arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ve kentte bir kütüphanenin deprem sırasında saniyeler içine yıkıldığı anlar kameralar rastlamış. Rusya'da 4 yıldan uzun süredir tutukluydu. Amerika Birleşik Devletleri eski asker serbest bırakıldı. Rusya'da 4 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan bir eski ABD deniz piyadesi Robert Gilman serbest bırakıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tahliye kararının Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerin ardından insani gerçeklerle alındığı belirterek Rusya'ya teşekkür etti. Trump bu konuda Rusya'ya teşekkür ediyoruz mesajı verirken Gilman ABD'ye döndüğünde ilk isteğinin ise harika bir cheeseburger yemek olduğunu söyledi. İsrail ile Venezuela 17 yıl sonra konsolosluklarını yeniden açıyor. Venezuela İsrail arasında 17 yıl önce kesilen diplomatik ilişkiler devlet başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından yeniden başlıyor. Caracas yönetimi İsrail ile konsolosluk hizmetlerinin yeniden yürütülmesi için koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı. K-pop dünyasının tanınan sosyal medya fenomenlerinde Mina Chan TikTok'ta gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında intihar ederek hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Japon fenomeninin ölümü en sayfen hayranlarından gördüğü yoğun çevrim içi tepki ve taciz iddialarının ardından geldi. Chan'ın ölümünden önce yaşadığı baskılar sosyal medyada yeniden gündeme gelirken olayla ilgili polis soruşturması başladı. Heathrow İstanbul'a yenildi. Heathrow Havalimanı Temmuz'da 7.86 milyon yolcu ile Avrupa'nın en yüksek havalimanını kaybetti. Gurbetçi aile Kapıkule'de mağdur oldu. Çınar ailesinin ruhsatı başka birine verildi ve sosyal medya sayesinde kurtuldular deniyor kısa haberde. Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim. ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi. Hürmüz Boğazı'nda ABD güçlerinin İran'a yönelik deniz aplikasyonu delmeye çalıştığı öne sürülen Panama bayraklı Vela Nova adlı gemiye ateş açtığı ve geminin füzeyle vurulduğu bildirildi. Saldırının ardından İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD tutumun değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediğini ve Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını açıkladı. Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü. Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andreas Baca oldu. Macaristan'da Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarının devrilmesinin ardından tarihi bir siyasi revanş yaşandı. Orban hükümetinin 2012 yılında Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinde tasfiye ettiği ve bu karara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açtığı davayı kazanan eski yargıç Andreas Baca, parlamentoda yapılan oylamayla Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı seçildi. Baca, Orban'ın Fidesz Partisi'nin boykot ettiği oylamada yemin ederek göreve başladı. Bakan Çiftçi'den Bulgaristan'da yeni nesil suç örgütleri mesajı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan temaslarında yeni nesil suç örgütlerinin terör örgütlerine dönüştüğünü belirterek iki ülkenin ortak mücadelesinin önemini vurguladı. 89 kişinin iadesi gerçekleştirildi. Evet, devam ediyoruz. Kısa haberlerde Lübnan ve İsrail müzakerelerinde ilerleme diyor. Cumhurbaşkanı Alın, Lübnan ve İsrail müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Gazze'deki ölüm sayısı 73.387'ye ulaştı. Çiftçi Demesvet görüştü. Bakan Çiftçi, Sofya'da Bulgar mevkidaşı ile güvenlik işbirliği ve terörle mücadeleyi ele aldı. Afrika'da Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemi vurgulandı. Güney Afrika'da madenin göçtüğü 14 ölü var. Northwest eyaletinde kaçak madende meydana gelen göçükte 14 madenci hayatını kaybetti. Evet, güneş tutulmaları için İspanya, yani tam güneş tutulması için güvenlik önlemleri artırdı. Yangın riski yüksek. Evet, bu hafta önemli haberlerde de ay tutulması ve güneş tutulmaları var. Trump uçak değiştirme iddiası, tam Türkiye'deki NATO zirvesi sonrası gizlice uçağını değiştirdiği iddiaları gündemde. Fransa'da sıcak hava alarmı yaygınlaştı. 43 vilayette turuncu alarm verildi. Sıcaklık 36-38 dereceye çıkacak. İran diplomasisi ve askeri başarıya uygulandı. Dışişleri Bakanı Araghchi, İran'ın savaş ve diplomasi alanındaki başarılarını öne çıkardı. Esad kararında idama mahkum edildi. Suriye mahkemeye Esad'ı savaş suçlarından gıyabında idama mahkum etti. Esad ailesine idam cezası, Süreyya Mahkemesi Beşar Esad ailesine idam cezası verdi. Trump'dan İran'a tazminat talebi. Trump, İran'ın tazminat talebine karşılık tarihsel zararlar için Tehran'dan tazminat isteyecek. Suriye'deki Bashar Esad hakkındaki idam kararı tekrar bir haber. Suriye'nin devrik ileri Bashar Esad kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Necip Arif Suriye Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi. 8 Aralık 2024'te Rusya'ya kaçan Esad idam cezası savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle verildiği bildiriliyor. Evet, dünya haberlerimiz bu kadar. Avustralya haberlerine geçelim. Evet. Kısa bir ara rica edebilir miyim Hasan?
0: Evet, tamam Sermen. Sen hazırlığını yap orada. Ben de burada bizleri izleyen arkadaşlarımızı, dinleyicilerimizi, Facebook üzerinden takipçilerimizi de söyleyeyim. Roman Safif Mapolar da izliyor. Bizi günaydın diyor. Birol Acarlar, Orhan Mehmet Sidney'den bizi izliyor. Kendilerine günaydın diyoruz. Evet, değerli dinleyenler, bugünkü programımız içerisinde daha önce de belirttiğim gibi neler vardır? Kıbrıs basınında gazetelerin ön sayfalarına bakacağız. Türkiye'de çerçeve yasa olarak bilinen ve mecliste 468 oyla geçen yasayı konuşacağız. Bu konuda yapılan yorumları ele alacağız. 10.30'da Kıbrıs Türk İslam Derneği'nin Sunshine Camisi'ndeki hocamız Ruşen Bey'le bir konuda dinle ilgili bir tabii ki bir konuda kendisiyle bir sohbetimiz olacak. Yani programımız dolu dolu gidecek. Sermen arkadaşımız da bu arada bir şey herhalde bilgisayarında hazırladığı bir programı bulmaya çalışıyor. Göremiyorum kendisini tabii, o evden yapıyor yayını. Ben de onun bu arasını doldurmaya çalışıyorum. Bizleri 9-415-19-23 numaralı telefondan sizler de arayabilirsiniz değerli dinleyenler, veya Facebook üzerinden tabii mesaj gönderebilirsiniz. Görmeye çalışıyorum mesajlarınızı, okumaya da çalışıyorum. Sizlere iyi dinlemeler diliyorum. Bu arada tabii ki Sermen arkadaşım hazır olunca bize bildirsin, söylesin. Hazır mısın Sermen?
1: Alo. Evet. Kusura bakmayın. Bilgisayar sorunu yaşadım. Şimdi haberleri, Avustralya haberlerini, son dakika haberlerini verebiliyoruz.
0: Evet, devam edelim.
1: Son dakika haberlerimiz Avustralya'da neler oldu, ona bir bakalım. Victoria eyaletinde Sağlık Denetleme Kurulu tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından Melbourne'un sahil kesimlerinde faaliyet gösterdiği iddia edilen ikinci bir sahte doktor daha hasta görmekten medredildi. 22 saat önce bölgesel kasabalardan Metropol Melbourne'a kadar news.com.au ulusal haberler konusunda Victoria dört dünyada en son flash haberlerde Victoria sakinleri için önemli olan konular hakkında günün en önemli haberleri, araştırma özün haberlerini bu son dakika haberlerinden size veriyoruz ve tekrar bir sorun yaşıyorum ama hemen tekrar buluyorum. Özür dilerim. Bugün biraz bir problemler var. Yine bir pardon Hasan ve sevgili dinleyiciler, yine bir kısa ara isteyeceğim ben. Kusura bakmayın.
0: Evet değerli dinleyenler, devam ediyoruz. Biz de buradan Sermen arkadaşımız telefonla yayınımıza katılıyor ve bilgisayarında bir problem yaşıyor diyor. Kısa aralarla yayınımız devam edecek ama biz de buradan biraz sonra Grup Kıbrıs'ı dinleyeceğiz. Oğlan Oğlan diye Ersin Tünay'ın söylediği, onun grubunun söylediği bir şey, türküyle devam edeceğiz. Oğlan, bunu da ismini okudum. Tiracı Hamit Naim Buluş, Romans Mapola, Birol Acarlar, Orhan Mehmet'e armağan etmeyi düşünüyorum. Bakalım Sermen arkadaşımız hazır mı acaba?
1: Kusura bakmasan sorunum biraz karışık ama şimdi durumu düzeltmeye çalışıyorum. Evet, bugün maalesef olabiliyor.
0: Sorun devam ettiği görülüyor. Onun için istersen burada noktalayalım Sermen.
1: Tamam, noktalayalım. Hazır oldum
0: da
1: ben sana tekrar
0: bildiririm. Peki, teşekkür ederiz Sermen kardeşimize. Evet, bu tür yayınlarda böyle aksamalar da olabiliyordu. Teknolojiyi kullanıyoruz çünkü ve aksamalar olabiliyor. Evet, değerli dinleyenler, ve şimdi normal yayına devam ediyorum ben buradan stüdyodan. 92.3 FM bandı üzerinden dinliyorsunuz bizi. Facebook üzerinden de takip ediyorsunuz ve şu anda görüyorum ki çok sayıda Facebook üzerinden takip edenler de vardır. Salih Ahmet de izliyor. Kendilerine güzel bir türküyle günaydın diyelim.

0: Evet değerli dinleyenler, Avustralya haberleriyle, haber özetleriyle Sermen arkadaşımızla devam ediyoruz.
1: Alo.
0: Evet Sermen, devam et lütfen.
1: Evet. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Devam ediyoruz. Avustralya ve Victoria haberleri. Victoria Eyaleti'nin Sağlık Denetleme Kurulu tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından Melbourne'un sahil bölgesinden olduğu iddia edilen ikinci bir sahte doktorun daha hasta tedavisi etmesi yasaklandı. Carlton'un geçici baş antrenörü John Fraser başlangıçta tam zamanlı görevi üstlenmekle ilgilenmediğini belirtmişti. Ancak daha sonra fikrini değiştirdi ve antrenörlüğü kabul ettiğini söyledi. Yara Belediyesi Abbotsford'da çalışanlar için en az 50 adet uygun fiyatlı kiralık daire inşa etme planını durdurdu. Avustralya'da yüksek performanslı sporlarda kadın baş antrenörlerinin sayısı son 4 yılda büyük bir artış gösterdi, ancak önemli kurumsal ve kültürel engeller hala mevcut. Avustralya'daki birçok çiçek türü milyonlarca yıl boyunca yangınlarla birlikte evrim geçirdi. Ancak orman yangınları bazı çiçeklerin hayatta kalması için çok sık hale geldi deniyor ve bu araştırma yapılıyor. Geelong oyuncusu Jay Colochin bu hafta sonu VFL ve AFL seviyesinde kadroda yer almayacağını doğruladı. Kulüp sözleşmesindeki tartışmalı gizli beyin sarsıntısı muafiyeti nedeniyle eleştirilerin odağında yer almaya devam ediyor. 2026 nüfus sayımı günü bugün deniyor. Dündü tabii ki. Dün akşamdı. Nüfus sayımını tamamlamayan kişilere günlük 364 dolara kadar para cezası verilebilir. Courtney Wiener, Ali kadınlar takımına geri dönerken tecrübeli oyuncu Tameka Yalop ise Brisbane'dan ayrılarak şampiyonluk için mücadele eden başka bir takıma katıldı. Victoria Yeşiller Partisi lideri Ellen Sander'e göre Victoria hükümeti yapay zeka teknoloji milyarder verilebilir. Courtney Wiener, Ali kadınlar takımına geri dönerken tecrübeli oyuncu Tameka Yalop ise Brisbane'dan ayrılarak şampiyonluk için mücadele eden başka bir takıma katıldı. Victoria Yeşiller Partisi lideri Ellen

0: Çukurlar Kolder otoyolundaki araçları yoldan çıkarmaya zorlarken Victoria'da yol güvenliğine yönelik öfke artıyor. Bakım ekipleri bu sabah en az 7 aracın hasar gördüğü Gisborne ve Sunbury arasındaki Kolder otoyolundaki çukurları tamir etti. Avustralya futbolunun absürtlüğü yeni bir komedi video oyuna ilham kaynağı oldu deniyor. İkinci bir kısa haber, iklim kaygılarının nihayetindeki iş bırakmak eski pilot için çok kolay bir karar olmadı. Jeff Collins 40 yıl boyunca gökyüzünde yükseklerde uçuştu ancak küresel ısınmanın kendi üzerindeki etkisine dair endişelerin nedeniyle hayalindeki işi bırakıp sürümcü oldu. Son haber, Melbourne'da 5 kişi homofobik saldırılar için flört uygulamalarını kullanmakla suçlandığı 5 erkeğin tutuklanmasıyla birlikte eyalet genelinde benzer saldırılarla suçlanan kişiler sayısı nedeniyle 50'ye ulaştı deniyor son haberimizde. Hasan ve sevgili dinleyiciler. Evet Hasan.
1: Çok çok teşekkürler Sermen. İyi günler dileriz. Teşekkür ederiz ya yayın için.
0: Tamam. Bugün Avustralya turundan bahsedecek miyiz yoksa
1: bugün zamanımız biraz daraldı. 10.30'da tamam. Başka bir haftaya. Tamam.
0: Tabii ki.
1: Teşekkür tabii ederim.
0: İyi günler.
1: Hadi sağ olasın.
0: İyi haftalar.
1: Oldu. Bay bay. Evet değerli dinleyenler, böylelikle haber turumuzu da tamamlamış bulunuyoruz. Biraz sonra neyi dinleyeceğiz? Güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Yıldırım Gürses'ten dinleyeceğiz bu şarkıyı. Ve bu şarkıyla da Orhan Mehmet'in Sidney'den bizi dinleyen arkadaşım Orhan Mehmet'in isteğini yerine getireceğiz. Yıldırım Gürses.

her sonbahar gelişinde değil, her zaman sen aklımdasın. Her zaman sizler aklımdasınız değerli dinleyenler. Canlarım, güzel insanlarım, sizler aklımdasınız. Ve Saadettin Yaman diyor ki, Melbourne'dan bir çarşamba sabahında her zaman olduğu gibi sen gelirsin aklıma, hayırlı yayınlar, selamlar diyor. Saadettin Yaman'a da biz günaydın diyoruz ve kendisine, bizi Ankara'dan dinlediği için de çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli dinleyenler, devam ediyor programımız. Kıbrıs dış basında Kıbrıs'la ilgili haberlere bakacağız şimdi. Milliyet gazetesinde şöyle bir yazı var. Eylemin başındaki isim Christodoulidis'in komutanı diyor. Rum motosikletlilerin Tasos İshak ve Solomos Solomu anısına gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle Metehan ve Lokmacı sınır kapılarında geçişler tedbir amacıyla kısa süreli durdurulurken, eylemin organizasyonunda Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Christos Nikos Christodoulidis'in muhafız birliği komutanı Andreas Petemeridis'in rol aldığı belirtildi. Rum motosikletlerin gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle sınır kapılarındaki geçişler güvenlik önlemleri kapsamında kısa süreyle durdurulmuştu. Eylemin mimarlarından biri olarak gösterilen Petemeridis'in Isaac Solomos anma girişimi içerisindeki rolüyle kamuoyunda tanındığı belirtildi. Evet, Rum yönetiminin kuvvet komutanı bu. Ve Yeni Dönem gazetesine bakıyorum. Orada da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden teşekkür başlığı altında bir mesaj var, bir yayın var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kıbrıs meselesine ilişkin açıklamalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarını, geleceğini ve siyasi iradesini doğrudan ilgilendiren mesajları dolayısıyla Fidan'a teşekkür etti. Fidan'ın ortaya koyduğu yaklaşımın Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu bir kez daha açık biçimde gösterdiğini ifade eden Ünal Üstel, Fidan'ın bizim için esas çözüm iki devletli çözümün hayata geçmesidir. İdeal çözüm bu. Bizim durduğumuz yer bu sözlerinin Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfanın açılması gerektiğine yönelik güçlü bir mesaj olduğunu kaydetti. Evet, iki yıldan beridir bu konuda bu şekilde beyanlar yapılıyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde, aylarda bunun nereye varacağını hepimiz göreceğiz değerli dinleyenler. Ve Sözcü gazetesinde yine Kıbrıs'la ilgili, 30 yıl önce bayrak direğinde aldıkları dersi unutamıyorlar başlığı altında haini indiren 18 kahraman Rumların yeni hedefi oldu başlığıyla veriyor haberi. Tamburalı Paşa kundakçı emir verdi. Güney Kıbrıs'ta ara bölgede Türk bayrağını indirmek isteyen Rum vuruldu. Rum lider 30 yıl sonra 18 Türk için kırmızı bülten çıkarıldığını açıkladı. Ve devam ediyor. Bundan 30 yıl önce 8 Ağustos 1996'da Güney Kıbrıs'ta ara bölgeye giren bir Rum genci Türk bayrağını indirmek istedi. Dönemin Kor Generali Hasan Kundakçı, "Bayrak inmez, indirtmem" diyerek vur emri verdi. Vurulan Rum genci Solomos Solomu için Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir anma töreni düzenledi. Törene katılan Rum lideri Nikos Christodoulidis olayla ilgili yıllardır araştırma yaptıklarını ve 18 Türk hakkında arama ve tutuklama emri çıkardıklarını söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu bildirilen 18 kişiden 5'i hakkında Interpol aracılığıyla uluslararası arama emri çıkarıldı. Kırmızı bülten hazırlandı. 13'ü için Rum mahkemelerinden gıyabi tutuklama kararı alındığı açıklandı. 13 kişi için de kırmızı bülten çıkarılması amacıyla Interpol'e başvurulacağı bildirildi.
kundakçı ne dedi? Rumlar Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanı Tamburalı Paşa kundakçı hakkında kırmızı bülten çıkarmış ve kundakçı 2023'teki vefatına kadar yurt dışına çıkamamıştı. Bayrağı uzanan ellere geçit vermediği ve tamburalı otomatik tüfek taşıdığı için Tamburalı Paşa lakabıyla anılan kundakçı bayrağımızın indirilmesine izin vermedim. Bayrak namustur demişti. Evet. Bu kadar cesaretle ara bölgeye girip bayrağı indireceksin. Orada bu şekilde bir durumla karşılaştı tabii ki. Ve devam ediyoruz. Liderler görüşmesinde Kıbrıs Türk tarafının güven artırıcı önlemlere yaklaşımı ele alınacak. Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulidis ile Kıbrıs Türk toplumunun lideri Tufan Erhürman arasında 26 Ağustos'ta yapılacak görüşmede Kıbrıs Türk tarafının güven artırıcı önlemlerde özellikle geçiş noktalarının açılması konusunda ilerleme sağlama niyetinde olup olmadığı ele alınacak. Yani bu geçiş noktaları mı güven artırıcı önlemler? Daha önce de programlarımızda söyledik değerli dinleyenler. Kıbrıs Türklerine ambargoyu kaldırın ki güven duyulsun. Kıbrıs Türklerini eşit olarak kabul edin ki Kıbrıs sorunu o şekilde, o düzeyde görüşülebilsin. Evet, dış basında gördüğümüz haberlerden bir tanesi de Menelao genişletilmiş toplantı öncesi esaslı hazırlık yapılacak haberi. Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelos Menelao, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir sonraki genişletilmiş toplantıda müzakerelerin yeniden başlayacağının açıklanabilmesi için önümüzdeki dönemde esaslı bir hazırlık yürütüleceğini söyledi. Menelao, çözüm temelinin federal çerçeve olacağını vurguladı. Biz iki devletli çözüm diyoruz, onlar federal çerçeve, ama bu federal çerçevedeki şeyi de açıklamıyorlar tabii ki ne demek istediklerini. Biz biliyoruz ne demek istediklerini de kendileri bunu açıkça söylemek durumunda. Menelao pazar günü yayımlanan Filelefteros ve Haravgi gazetelerine verdiği röportajlarda güven artırıcı önlemler konusunda Kıbrıs Türk tarafının ilerlemeyi engellediğini, ardından da esas konularda ilerleme sağlanamamasının sürecin ilerlemesine gerekçe olarak kullanıldığını savundu. Müzakerelerde bugüne kadar sağlanan yakınlaşmaların kayda geçirilmesine başlandığını belirten Menelao, bu çalışmanın tamamlanmasının ardından kayıtların ilgili taraflarla paylaşılacağını söyledi. Buna göre iç konularla ilgili bölümler Kıbrıs'taki iki tarafla, dış konularla ilgili bölümler ise garantör güçler ile garanti ve ittifak anlaşmalarının taraflarıyla paylaşılacak dedi. Evet, Menelao bir sonraki adımın kapsamlı bir çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmayacağına karar verdi.